Ali Gattaz yani burada. Ver. Ali Gattaz yani. Yani bu kendi harada o. Bu hatta hayo harada yani. Gidiyor ona. Zorup ne? Sıkat ne? Zorup ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? Sıkat ne? S